evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy soru dera min.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav vipirsin, lewd nava zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekinde Kes kuy soru deramın.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ko Diciye başta Dicibini başta Reberya başta Bidin derbas kirini Wallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te.

0: Rouge, l'enfant, rouge. Non, non, dernière.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Des mains ou
2: pas?
3: Konuşuyor lan.
4: Babadan önce müstahmişlerim.
3: Robo! Oğlun öldü!
4: Ne?
3: Oğlun öldü!

buraya çağırma. Bakın ya dedi la işaret edesin. Az düşüme dedi dersim acelin. Düşüme dersim acı orayım. Ne dişi elleri bir sene reklamın üstünü yeke kurmaca. Yeke acıma yeke. Allah Resulü'nü bir açımın edeceğim. Yandaş yedi Türkiye mi diye. Ben de la çağırma gülle biz mi teyli. Çapın bireyce porkeşe ne yaptın dile. Gerdan da rejo da kondere antavi çartili yapın mı sen aşka faizli bir vermir atarı derdir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesela Huda Tavani dikim Rami Sani gildi ve Levi Şekiril Yanagi ve Ahmet Yeni Terzi edi hakimi. Şemli edi Arabi Halukat edi gerdan ey khabkab gebel guhara le kerem kim geli yaban oldu no çıka vurin. Mücid ve teriz utarız bağırı rakuat yer şemina khiyalı khamakin rıka vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Ah

Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Boza, çünkü Fenani Kule'de Kevay ile Vatan'ı ki Fenani Kağsa'da Seka Tıfay'ı Tülli Peyti Fenani Hubra Kalema'yı Dıran'ı Hul Fenani Hava Mırcan'ı Sin Esipi Fenabelek Yaber Faşiyay Bingul İsmi Kelatek İçiyay O La Zerre Hul Kutab-ı Şah Şare ve Hama'yı Şület ve Teliya Mına Kalışı Nehi Nebun'u Cusur Ucu Sermay Amri Mesir Dekdal Beçen Teyles Bir Çenam-ı Feyda Abi Seyir Mükemmel Sümeyi Hayya Dünya Hoş Şevva Bezi Ve Aslı Kim Gelikum Dicinan La la sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzhaveri tehel yamızılığımı derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve sübün yetu seyir bi kemal kırabı tu deyne kabı de hayya dünya koşama be Azi edi derdi edile kurabı beycun teyni Kundu ve sübün ye kavadı mürün bi beycun teyni Adı şüştü ve sübün ye bi beycun teyni Kefen kirin bi beycun teyni Şere mildane bir tavanı şedil abi beycun teyni Tu deyne kabı ve sübün ye damıştır daranı darbes abi beycun teyni Bir ekhisim bi beycun teyni Bir emidane kabrı kabrıstani bi beycun teyni Danime kabrı reşu tarih bi beycun teyni Suala kirna kirda bi beycun teyni Terkina meleda bi beycun teyni Tisar şahı maka şahı kirin bi beycun teyni Bıştah komida bi kirin bi yakida şahı Bu karı bu khili hasali da bezir kadirin Bu işte o yaka şahı

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbest u da khaftini me de yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste gigaba gelime ev guhdar kirin jhev bipirsin lew di nava zmani mekevi be axaftin zor başi.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Mün biriya tekülle Kes kuy soru deramın.

Yasemin diye Yasemin hoş diye Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir terezi terez bambi bambur eçama Bakın ya dedi la bir şaret de destaz bu şüme dedi dersim aciliz şüme dersim aciorim Nedi şehirleri bir sebebi reklam rülüsün yeke kurmaca yeke acemme yeke Allah Resulü'nün sebebi rachumun cem yandaşı da Türkiye'mi diye ki ben de rahat çabı gülle bizme teyli çapıl bireyce porkeşe ne kandile. Gerden de rachum da kondarayan tabi çartıyla bildi mi sen aşka faizi bir ben bırak tarif değildir bazı bir adı Türkiye'mi ne de seyhavi dina barış gülüya. Mesela Kuda Tavan dedi ki Ramizan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemre'de Arabi halukat dedi gerden ekhaf kap geber kuharam ne kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurun. Mücid ve terezü terez bağırır akvat yavşamına kıyalı kımakin rıge vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil ahlele arabe misur rasu bir rabine abbaye kurul baye şer kurul baye garbi çabur rasu meteye gimine aziz şümin ucem yandacı idacem emediye kapın zira ve çapın zireyce porkeşin nav kandile gerden zire پنانی دکتوره کی دولت جوید اتی یه چنده کی دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر دو کل آتم لجمه به ظالم ایتون زانی که لو بیسمون یه فریدی را بیشم بیده کار کار جه دلمه لمه حب سالمه تمام از هیسی رو عبداله لدر ایمان با ویتمه که لو بیسمون یه منده سی خوابی دن آور رسول یا بسر خدا توانده کم را میشانه گلده میگونه یا ناغه وحمدی

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve je seve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kol ezere urbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrim ve çente.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuş sur dera min.

iş mi nerede? Aramaniyat da gelek ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uş me forte nu, esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Hoşuma koy. Bunu da ne?
1: Deli mi lan bu erkek kaldı?
2: Allah'ım kurban ol, bu da ne?
3: Konuş oğlum.
0: Baba lan önce müjdemi isterim.
3: Rabo! Oğlun öldü!
0: Ne?
3: Oğlun öldü!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kule bile sakın kapıca içi yakın sizi. Bile kadar hafif çay koş bu kirmete çeki. Haydi bir kirem haydi.
2: La bile çiriyorum ima hafif Kalesi bir gıhı gıhı var.
0: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şunur.